0: dersler kanalı var. Hem videoda acı body like share subscribe kanalı.
1: Radio Bihani 97.6 MHz.

ödedi. Maya gönlümünü Savaşı dersi kadar. Hani bak. Hem de güzel acı body. Like, share, subscribe.